0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: peşindeydim bir uyku.
1: Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep yırtılan bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçurma, kaldı orada. Sanki

sabahların olmadığı kadar geceler ki uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir yatalan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama. Dur.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz NATO zirvesine ilişkin çok sayıda yan etkinlik ve ikili görüşmenin de yapılacağı zirveden ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz dedi. NATO Lüksemburg Daimi Temsilcisi Stephen Frederick Müller Başkanlığı'nda müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO yazmanlığının üst düzey yetkililerinden oluşan heyet dün Anıtkabir'i ziyaret etti. Müller'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulundu. Ardından Misaki Milli Kulesi'ne geçildi. Müller Anıtkabir özel defterini imzaladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin yargı süreçleri yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil, anayasaya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952'den bu yana ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu söyleyerek, Ankara, İstanbul ve bir bütün olarak Türkiye gerçekten çok önemli. Haritadaki yeriniz, coğrafi konumunuz, liderliğiniz çok önemli ve bu zirveyi organize etmiş olmanız da tabii ki hepsi bunların kanıtı dedi. Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi meydana geldi. Derin ekonomik krizde olan ülkede elektriğin geri gelmesinin günler süreceği belirtiliyor. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı.

0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Factoring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Factoring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

yüzünden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda.

yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğümdün uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık.

0: Da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Fidan, sahne Ankara'da kurulmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ittifakın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya hazır. Ankara'da alınacak kararlar yalnızca acil zorlukları ele almakla kalmayacak. Bunlar önümüzdeki yıllar için Euro-Atlantik güvenlik ortamını şekillendirecek dedi. İletişim Başkanlığı tarafından NATO zirvesi kapsamında hazırlanan Türkiye'nin değerleri ve rakamlarla Türkiye markasının portresi sergileri, Türkiye'nin kültürel mirasını, uluslararası başarılarını ve stratejik kapasitesini yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye 2025 yılında 185 farklı ülkeye 230 çeşit savunma ürünü ihraç ederek toplamda 10 milyar 54 milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmıştır. Bu rakamlar hem büyüyen kapasitemizi hem de küresel rekabet gücümüzü yansıtmaktadır, dedi. Ticaret Bakanlığı sonradan kontrol firma denetimleriyle ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında son 2,5 yılda toplam 28,7 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinde Ukrayna-Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için görüşmelerde bulunacaklarını bildirdi.
1: Spor.
0: FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Factoring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Factoring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: derdine, çıktın zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve buna ilişkin yatırımların ön planda olacağı savunma sanayi forumuyla başladı. Savunma sanayi forumu ilk kez Türkiye'de zirvenin resmi programı dahilinde yapılıyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak. Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlu havadan ihbar kontrol uçakları, üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da başlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su başta olmak üzere içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır açıklamasını yaptı. Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı.
3: Spor.
2: FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Factoring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Factoring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu'yla Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: 95.5.
1: Sizin aranızda hiçbir şey yok değil mi?
2: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
1: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be işte?
2: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
3: Sevda dediğin kara olur Kadir.
4: Değer bilmeyen her kim varsa sırtı döndüm. Güvendikçe üzüldüm, üzüldükçe doldu küllük. Onlar yalandı çünkü. Tek

doksan beş nokta beş.

0: Karşınızdayım. NATO Ankara zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yaparak güvenlik açısından kilit rol oynayacak. Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuşlu havadan ihbar kontrol uçakları, üzerinde bulunan çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yaparak 400 kilometreye kadar çok sayıda hedefi teşhis edebiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da başlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su başta olmak üzere içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır açıklamasını yaptı. Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Zihni Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Törende Göktay'ın kızı Zeynep Göktay, babasının kendisine oyunculuğa başladığında yazmış olduğu yazıyı okudu.
1: Spor.
0: FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyorlar. Grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyet, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Factoring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Factoring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken, Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken, Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güneyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ABD Başkanı Donald Trump, "Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım." diyerek Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Trump, Türkiye'nin ittifaktaki kilit rolüne ve ikili dostluğa vurgu yaptı. Erdoğan ise F-35 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konunun geçmişine işaret ederek, "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika'yla daha önce görüştük. Biz 5 uçağında sözünü aldık." dedi. Türk Atlantik Konseyi'li Hariciye Dış Politika ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi Diyalogları etkinliği kapsamında NATO'nun Güney Kanadı'nda istikrar, Akdeniz'de güvenlik ve işbirliği paneli yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Savunma Sanayi Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Müttefikler arasında savunma alanındaki ticaret kısıtlamaları ve yaptırımlar ittifakın askeri hazırlık düzeyini ve kolektif güvenliğimizi zayıflatmaktadır. Bu nedenle hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, hem de NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir. Aksi takdirde üretim kapasitesinin gelişimi yavaşlayacak ve maliyetler artacak." dedi.
2: Spor.
1: FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A milli takım sahadan 95-72 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak grup aşamasını lider tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 12 dev adam ayağa kalktı. 2025'te bize yaşattıkları başarıları nedeniyle de teşekkür ediyoruz. Yollarına devam ediyor.

0: Sporcular grupta 6'da 6 yaptılar. Büyük bir özveri. Sporcularımıza da teşekkür ediyoruz. Teknik heyete, Basketbol Federasyonu Başkanımıza ve Yönetim Kurulu üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. 2026-2027 sezonunda Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktöring ve Emlak Konut temsil edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktöring normal sezona doğrudan katılma hakkı elde ederken Emlak Konut ise normal sezona kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek. Milli sporcu Aysel Önder, Büyükler ve U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında U23 Türkiye şampiyonu olurken Büyükler kategorisinde de Türkiye ikinciliği elde etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.275 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 82 kuruş, euro 53 lira 62 kuruş, sterlin 62 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.153 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.424 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey yönlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız.

Beyler Festival'den herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 7 Temmuz 2026 günlerden salı bugün. Haftanın ikinci çalışma gününde günün keyifli şarkılarıyla sizlerle birlikte keyifli anları geride bırakabilmek adına ben Tümerkan Söğüt de huzurlarınızdayım. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkılarıyla 120 dakika yakın burada olacağız.

Efendim, Temmuz'un artık 7. gününü geride bırakıyoruz. Ancak bazı noktalarda yağışlar devam ediyor. Hatta Perşembeden sonra yoğun yağış, yağmur, sel uyarısı olan bölgeler de var, hatırlatacağız. Bazı noktalarda tabii ki yazın.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına yolculuğumuz devam ediyor. Haftalık şöyle bir hava durumuna bakacağız demiştik. Evet, Temmuz'un 7. gününü geride bırakıyoruz ama yağışlar etkili oluyor. Dün de vardı, bugün de var. Yarın da devam edecek. Hatta hafta boyu Karadeniz'de zaman zaman batıyı da dahil ederek içine Perşembe günü ve Cuma günü özellikle Marmara'da da sağanak etkili oluyor, hatırlatalım.

0: miydin?
1: Beyik çoğumuz için misafir gelmeden önce evi köşe bucak temizlemek ya da en azından hızlıca bir etrafı toparlamak vazgeçilmez bir rutin değil mi? Hatta aniden kapı çaldığında yakalanmak çoğumuzda hafif bir panik ve rahatsızlık hissi uyandırıyor. Her ne kadar bu durum basit bir görgü kuralı ya da sağduyu gibi görünse de psikologlar ziyaret öncesi temizlik alışkanlıklarımızın derin kişilik özelliklerini yansıttığını ortaya koymuş. Uzmanlara göre neler bunlar detayları paylaşacağız, ayrılmayın.

Uzmanlar açıkladı efendim, misafir gelmeden önce evi köşe bucak temizleyenlerin 4 belirgin özelliği varmış. Birincisi yüksek empati özelliği. Uzmanlar evinizi misafirler için hazır ve düzenli hale getirmenin aslında derin bir düşüncelilik ve empati göstergesi olduğunu belirttiğini söylemiş. Yine ortak görünen bir diğer özellik de duygusal denge ve öz düzenleme. Temizlik yapmak sadece evi değil, görünüşe göre ruhu da arındırıyor, değil mi?

Hanımlar beyler, günün en sevilen şarkıları sizlerle oluyor Temmuz'un 7. gününde. Efendim, dedik ki psikologlar açıkladı misafir gelmeden önce evi köşe bucak temizleyenlerin 4 ortak özelliği diye. İlk ikide yüksek empati ve duygusal denge ve özgürlük.

düzenlemeyi saydık. Üçüncü başlıksa sosyal farkındalık ve özgünlük, evinizi ziyaretçiler için hazırlamak, onlara verdiğiniz değeri göstermenin sessiz bir yolu. Son olaraksa saygı ve nezaket, hızlı bir toparlanma seansı. İlk bakışta sıradan bir alışkanlık gibi görünebilir. Psikologlar bunun temelinde yatan en büyük güdünün saygı olduğunu ifade

Trafik magandalarına göz açtırmamak amacıyla hazırlanan yeni torba yasa teklifi meclise sunuldu. Hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyle birlikte drift yapan, trafiği tehlikeye atacak şekilde makas atan veya ambulansa itfaiye gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermeyen aday sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak bundan böyle iptal edilecekmiş.

İngiltere Meksika'yı nefes kesen maçta 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'na çeyrek finale kaldı. İngiltere'nin sevincini gölgeleyense talihsiz bir sakatlık oldu efendim. Jordan Henderson maç sonunda taraftarlarıyla kutlama yaparken atladığı reklam panosunun üzerinden bileğinin üzerine düşünce acı içinde yerde kalıyor. Kolunda kırık oluşan tecrübeli oyuncunun Dünya Kupası'nı kapatacağı tahmin ediliyor.

Efendim, en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya kaldığı yerden devam ediyor. Orada olan herkese bir kez daha keyifli anlar diliyoruz değerli dinleyenler. Ders müfredatında tarihi değişiklik yapıldı, biliyorsunuz ki sosyal medyada da epey bir tartışılıyor. Okullarda okutulacak ders kitaplarında kapsamlı bir terim ve içerik revizyonuna gidildi. Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerin zihinsel yükünü hafifletmek amacıyla müfredatın %35 oranında azaltıldığını belirtirken, Kurtuluş Savaşı yerine Milli Mücadele, Bizans yerine ise Doğu Roma tanımlamalarının kullanılacağını açıkladı. Bundan böyle bu konuda tartışmaları beraberinde getirdi.

Festival iyi müzikte kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Herkese bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Bugün 7 Temmuz 2026 günlerden de salı. Haftanın ikinci günü geride kalmaya devam ediyor. Hafta boyunca yağışlı bir hava takvimi bizleri bekliyor. Yurt genelini incelediğimiz zaman değerli dinleyenler, Karadeniz bölgesinde yağış etkili olurken yine kıyı kesimlerde, diğer noktalarda denizin tadını çıkaracak vatandaşlarımız diyelim. İç kesimlerde pek bir yağış beklentisi yok. Sadece hafta başında ve bugün biraz bazı noktalarda oldu. Onun dışında dediğimiz gibi Perşembe'ye doğru Marmara, Batı Karadeniz'de sağanak yağış uyarıları yapılmaya devam ediyor.

Güney'de ayrı en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte araç klimaları da yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Uzmanlarsa klima sistemleriyle ilgili yaygın hatalara ve ihmal edilen bakım işlemlerine dikkat çekerek sürücüleri uyardı efendim. Klima gazıyla polen filtresinin düzenli olarak yenilenmemesi, periyodik bakımların aksatılması ve klimanın uzun süre çalıştırılmaması sistemde ciddi arızalara ve yüksek onarım maliyetlerine yol açabiliyor. Tüm sürücülerimize iyi sürüşler dileyelim. Aman dikkat diyelim, bakımları ihmal etmeyelim, aksatmayalım. Daha büyük bir masrafla karşı karşıya kalmamak için, değil mi?

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın buradaydık. Sevdiğiniz şarkıları paylaştık sizlerle. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: eden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: üstüme bela, hap üstüme, üstüme gel.
1: Mahkum ettiler beni anam 10 seneye. Saçlarımı kestiler, gözlerim doldu. Ömrümün en güzel yılları, ömrümün en güzel yılları. Mahpus damlarımda heba, ziyan, rezil oldu. Nereye kaçtıysam anam, bela hep beni, hep beni, hep beni buldu.

0: hala. Hapus
1: numara. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile uzun ince yoldasınız. Mesut Dinsoy'un mesajını aldık, birazdan yapacağız. Mesut Dinsoy ve arkadaşlar radyo başına toparlansınlar. Bu arada Recep Dinsoy'un Kadri Tanrıver'e çok selam var. Recep Dinsoy'dan Kadri Tanrıver'e bolca selam olsun. Yaralı Kartal'la sevgili Ferman Akdeniz mikrofonda, Nisa Nur Küpeli kardeşimin isteği yayına alıyoruz. Öncesi bir daha hatırlatıyoruz. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Çok kolay. Dünyanın herhangi bir yerinden fark etmeksizin ister bilgisayar ister cep telefonundan gir, üye ol. Nereye? Medyamesaj.com'a. Üye oldun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin soru, görüş, öneri. Reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Elbistan'da ciğerci kardeşleri, artık Elbistanlılar başta olmak üzere sevenlerimiz takip ediyor değil mi? Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai türünü ciğerci kardeşler de ye. Damak çatlatan lezzetler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Elbistan'da ciğerci kardeşler. Halis Hançer ve ekibine selam olsun. Bir kere daha hatırlatalım. Instagram ciğerci kardeşler Elbistan 46. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Nisa Nur Küpeli kardeşim Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal'ı istedi. Kimlere? Daha doğrusu Nisa Nur Küpeli kardeşimin panelinden gelen mesaj diyelim. Mesajı başkası göndermiş çünkü. Batuhan Küpeli'den Anıl Tarkan, Oğuzhan Patır, Yunus Emre Çakır, Berat Korkmaz, Çağatay Tuncer, Çet Docan'a Yaralı Kartal parçası gelsin. Batuhan Küpeli'den Anıl Tarkan, Oğuzhan Patır, Yunus Emre Çakır, Berat Korkmaz, Çağatay Tuncer, Çet Docan'a Yaralı Kartal armağan olsun.

0: yani. Bu güzel çalışma benden Halis Ançer'e de gelmiş olsun. Halis Ançer, selam olsun.
1: Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesren sizleri. Yine tutarsızlık, yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş, karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim

en yakın arkadaşım. Üç taşımda üç olurum. Delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarım, sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenim, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar? Yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar. Kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar. Eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onun da gözyaşları kurumuş.

Arkadaşlar, Halis Ançer'le irtibattayız. Elbistan'dan Ciğerci Kardeşlerinin yönetim kurulu başkanı değerli kardeşim Şükrü Usta'nın ağabeyim. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Elbistan'da Ciğerci Kardeşler, biliyorsunuz. Diyoruz ki Ciğerci Kardeşler Elbistan 46'yı bir takip et. Takip ettin ya. Son gönderi, en son gönderi bir menü var orada. İçeride neler bulundu? O son gönderiyi beğenin, iki arkadaşınızı etiketleyin. 10 çifte çekiliş yaparak 10 şanslı çifte ciğer ısmarlıyor Halis Ançer. Yani ciğerci kardeşlerden ciğer kebap yemek isteyen 10 çifte ciğerci kardeşler böyle bir çekiliş yapıyorlar. Son gönderiyi etiketleyerek iki arkadaşını beğeniyorsun, bir yorum atıyorsun oraya. Son gönderi nerede? Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasına gir. O son gönderinin altına iki arkadaşını etiketleyerek beğen ve hikayende paylaş. Bu kadar. Çekilişe katılmanın kuralı bu. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasına gir. Son gönderiyi beğen. Altına iki arkadaşını etiketleyerek bir yorum yap. Ve hikayende, story'inde paylaş. 10 şanslı çifte yemek ciğerci kardeşlerden ikram edilecek, haberiniz olsun. Çok kolay. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasına girdik. Son gönderiyi beğendik. Altına iki arkadaşımızı etiketledik. Ve o gönderiyi hikayemizde bir kere paylaşıyoruz. 24 saat duruyor orada. Bunu yapan 10 şanslı çiftimizde ciğerci kardeşlerden möhkem bir sofra. 2 kişilik. 10 şanslı çift. Elbistanlılar, bak bu çok önemli. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasına girdin, son gönderiyi beğendin, altına yorumunu yaparken iki arkadaşını etiketleyip o son gönderiyi de hikayende paylaşıyorsun. Hepsi bu kadar. Ciğerci kardeşleri etiketleyerek paylaşmayı unutma. Gerçi sen paylaştığın zaman ciğerci kardeşlere düşüyor ama sen yine de ciğerci kardeşler Elbistan 46 diye etiketle. Ay ay. İnfluencer olanlar muhakkak şey yazsınlar. Bu reklam değildir, öneridir diye. 2 gün sonra 300-500 bin lira ceza yemeyin. Vatandaşa bir şey olmaz da. Yetiş ya Muhammed Eypan. Recep Dinsoy, Kadri Tanrıver'e selamlarını gönderdi. Bolca selam var kardeşim Recep Dinsoy'un. Kadri Tanrıver'e. Şimdi bizim Mesut Dinsoy'un selamı var. Diyor ki bize, diyor, kim nasıl adım atarsa biz de diyor

Ona öyle adımlar atarız. Bizim diyor kapımız açık. Nasıl gelirsen öyle karşılanırsın. Tüm dostlara selam olsun dedi Mesut Dünsoy. Yetiş ya Muhammed Eyüpan'dan Mesut Dünsoy'un kader birliği yaptığı arkadaşlarına armağandır. Gogo Özpolat, Rıza Bahşi, Zekeriya Çakıroğlu, Mehmet Çağrı Yılmaz, Çağrı Kerpiç, Mustafa Ergün, İbrahim Ceylan, Eyüpan Yetiş ya Muhammed. Ayrıca Dinsoy ailesinin Mesut'a ve arkadaşlarına selamları var. Dinsoy ailesinin Mesut ve arkadaşlarına, Mesut Dinsoy ve arkadaşlarına çokça selam var. Gogo Özpolat, Rıza Bahşi, Zekeriya Çakıroğlu, Mehmet Çağrı Yılmaz, Çağrı Kerpiç, Mustafa Ergün, İbrahim Ceylan. Mesut'tan, Mesut Dinsoy'dan size armağan bu şarkı. Ve Recep Dinsoy'un bir kere daha Kadri Tanrıver'e çok selam var.

0: Şimdi Hakan Şişman'ın bir sesli mesajı var ve yanlış anlamadıysam türküden de unutursunu istemiş. Bir gönderelim bakalım ne söylemiş. Bir Jaco'yu dinleyelim. Biraz hızlı konuşmuş, acele etmiş ama olsun, bakalım ne geliyor.
1: Selamünaleyküm, ben Hakan Şişman, bana değer Jaco. Adır birliği yaptığı değerli ve kıymetli dostlarım. Olgan Erdoğan, Aşırı Küçük Para, Emrah Yıldız, Yiğitcan Onur, Hacı Ömer Sarıoğlu. Benden hepsine selam olsun. Yanımda olmayan ama her daim gönlümde olan can dostlarım. Evren Taciroğulları, Keke Ercan Ergün, Azat Altınışık ve Aslan Kuzenim. Taner Boncağı ve beni tanıyan herkese selam olsun. Türküden unutursun, benden herkese armağan olsun. Hayırlı yayınlar, geceni olsun Murat abi.
0: Dur bir daha Jaco'yu bir daha dinleyelim. Harun Şişman'ın Hakan Şişman'a çok selam var. Hakan Şişman, namı diğer Jaco'nun mesajını bir

0: kere daha dinliyoruz arkadaşlar. Hakan Şişman, sana selam olsun. Jako.
1: Selamun aleyküm. Ben Hakan Şişman. Namı değer Jako. Kader birliği yaptığım değerli ve kıymetli dostlarım. Tolgağan Erdoğan, Aşil Küçükkara, Emrah Yıldız, Yiğit Can Onur, Hacı Ömer Sarıoğlu. Benden hepsine selam olsun. Yanımda olmayan ama her daim gönlümde olan can dostlarım. Evren Tacirolları, Keke Ercan Ergül, Azat Altınışık ve Aslan Kuzenim. Taner Gonca ve beni tanıyan herkese selam olsun. Türküden unutursun. Benden herkese armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Geceniz iyi olsun Murat abi.
0: Sizin de geceniz iyi olsun Hakan'ım. Jako'nun isteği yayında efendim.

Efendim hız kesmiyoruz, yola devam ediyoruz. En güzel şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de yerine getirme gayreti içindeyiz. Mustafa Yıldız Doğan'dan Sen Yoksun adlı eseri kim istemişti? Efe Gazi Subaşı. Eşim Efe Gazi Subaşı'na Mustafa Yıldız Doğan'dan Sen Yoksun parçasını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben hep yanındayım. Eşim Efe Gazi Subaşı'na Mustafa Yıldız Doğan'dan Sen Yoksun parçasını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben hep yanındayım mesajı geldi değerli eşinden. Efe Gazi Subaşı sana armağan olarak geldi ailenden. Mustafa Yıldız Doğan söylüyor, sen yoksun.

Biraz havayı değiştirmek için Eda Sucuğ'un isteğini yerine getirmeye çalışıyorum. Hanımlar ayağa, beyler ayağa. Canım bacım Ece Sucuğ ve İlker Ağaçay canlarıma şöyle güzel bir halay çalar mısınız Murat Bey? Ve diğer arkadaş

akşam Sultan Songur, Arzu Kaya, Dicle Pirşekli, Dilek Türkoğlu'na gelsin. Selamun aleyküm bacıkolarım dedi Eda Sucu. Canım bacım Ece Sucu ve İlker Ağaçay. Canlarıma şöyle güzel bir halay çalar mısınız Murat Bey? Ve diğer arkadaşlarım Sultan Songur, Arzu Kaya, Dicle Pirşekli, Dilek Türkoğlu'na gelsin. Selamun aleyküm bacıkolarım dedi Eda Sucu. Kalkın ayağa kızlar.

Şimdi Eda Sucu hala istedi. Bir tane de ben gönderiyorum. Gece vakit kalırsa isteklerin gelişine göre. Finalde yine hareketli çıkış yapabiliriz. Eda Sucu bir halay çayı abi dedi. Bir tane de Tello Can'ı gönderiyorum. Hareketli halay. Canım bacım Ece Sucu ve İlker Ağaçay canlarıma şöyle güzel bir halay çalar mısın dedi az önce Eda Sucu. Gönderdik bir tane ve şimdi bunu da gönderiyorum. Ve diğer arkadaşları Sultan Songur, Arzu Kaya, Dicle, Pirçekli, Dilek Türkoğlu'na geliyor. Ve dinleyen herkese ayağa kalkın beyler, hanım.

Bizim şık buzunlar da çok sever. Aç bakayım radyonun sesini. Hızı alamayıp sabaha kadar halay çalıyormuşum valla. İçimiz çıktı ya. Ne şarkılar istiyorsunuz ama. Eda Sucu da olmasa yandık.

Siz anca terlediniz, anca ısındınız. Vallahi bütün istekleri durdurdum. Aa, bunu da çalıyorum. Aylin Demir, Edalı da Modalı. Hadi bakalım. Hadi bakalım hanımlar, beyler. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen.

Hanımlar beyler, Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Birazdan modumuza döneceğiz. Karıştırmayın. Çok duygusal bir program normalde bu program. Hadi bakalım. Edalı da modalı da yar yar yar.

Daha ne olsun, daha ne olsun arkadaşlar, vallahi billahi sistemi bozdum yani, sesler çok unuttum içeride. Vay vay vay vay vay vay vay. İnşallah biraz ter attık arkadaşlar. Ha? İyi geldi be. Ha? Murat abi iyi geldi diyenler kim? Parmak kaldırsın diyeceğim ama göremiyorum ki hiçbir dizi. Vallahi billahi. İki gözünün selamı var Süleyman Şahin sana. Diyor ki ağlarken halay çektiren program. Vallahi billahi ya. Gülerken ağlatan, ağlatırken gülen, güldüren program. Doğru vallahi. Aynen öyle oldu, ne yapayım. Kıyamıyorum size, hiçbirinize. Yemin olsun ki yeteri kadar içimizin asları çıkıyor arkadaşlar. Acı bedenleriz hepimiz ama uyanışta olalım. Lütfen iyilik edelim. Bak hep hatırlatıyorum, İyilik iyidir be. Var olan olmayana versin, yardımcı olsun. Güzeldir böyle şeyler. Merhametli olalım, şefkatli olalım. Yetim görmüş, saçını okşamamış. Zenginken fakir düşmüş. İnsanlara merhamet etmemiş, bizden değil arkadaşlar. Bak Allah böyle diyor. Allah'ın kelamlarında, daha doğrusu dinimiz bunu böyle emrediyor ya. Ve benim kalbim de böyle. Yemin olsun bak, yetime, öksüze, düşküne, zenginken fakir düşene, çok zor. Merhamet etmeyen zalimdir ha. Zalimin zalimi Cenab-ı Allah'tır. Yani azametlilerin azametlisi Cenab-ı Hak'tır. Hakkı sorar, fena sorar. Öyle böyle değil. Çocuğun bir tanesi, ustası diyor ki git diyor Pınar'dan su getir. Bir tane eline çanak, böyle eskiden vardı ya çömleklerde, böyle hani kurbağa benzeyen, ne diyoruz ona, suyu almaya gidiyor Pınar'a çocuk. Çocuk da iyi bir hocanın yanında, böyle nasıl size söyleyeyim, Allah yolunda Kaptuk Emre gibi bir adam. Onun yanında eğitim de bu çocuk. Hakkı, hukuku öğreniyor. Bir tedrisattan geçiyor. Allah'a giden o güzel yolda hocasının emirlerine, söylemlerine riayet eden bir çocuk da 10-11-12 yaşlarında öğrenmeye çalışıyor. Bu yol nasıl bir yol? Pınar'a gidiyor, tam su alacak. Öteden bir tane atlı geliyor. Atlı da haydut. Öyle bir geliyor ki atıyla beraber böyle paldır küldür. Çocuk da Pınar'dan tam su alacak. At ayaklarını şahlanınca, kaldırınca çocuk pat küt düşüyor yere. Elindeki çömlek kırılıyor.

Adam bir de çocuğu azarlıyor. He diyor. Çocuk ağlaya zırlaya hocasının yanına gidiyor. Ne oldu diyor, böyle böyle. Ne yaptın diyor. Tabii hoca her şeyi biliyor. Üstad her şeyi biliyor. Böyle böyle oldu diyor. Ne yaptın peki diyor. Sen ne yaptın diyor. Ne yapayım diyor. Yapacak diyor hani bir şey yoktu diyor. Adama gücüm yetmez. Allah'a havale ettim deyince hocası diyor tez git diyor. Çabuk git diyor. Hakkını helal et diyor ona diyor. Yani daha doğrusu sen de ona diyor aynısını öyle bir muamelede bulun. Hiçbir şey yapmamış çocuk çünkü. Uzatmayayım aklımda kaldığı kadarıyla. Çocuk geliyor bakıyor ki o az önce atlı, hani atı böyle şaha kalkan atlı, bu sefer kendisi su içerken pınardan, az önce şahlanan at bu sefer sahibine şahlanıyor. Öndeki iki ayağıyla vurunca o pınarın ark derlerdi oraya, yalak derlerdi hatta, oraya onu öldürmüş. Çocuk geri geliyor diyor ki ne oldu diyor hocası diyor. Hocam diyor böyle böyle at diyor bu sefer şahlanmış, sahibini öldürmüş. Yalakta yatıyor adam, boylu boyunca ölmüş. E diyor ben biliyordum diyor, tez git dedim diyor sana. Sen de diyor ona bir şeyler deseydin, sen de ona diyor bağırıp çağırsaydın, hakkını arasaydın eşitlenirdi. E sen Allah'a havale ettin. E Allah da azametlerin azametlisi işte. Şunu demeye çalışıyorum kısa ve öz. Cenab-ı Allah kulun hakkını kulda bırakmaz kolay kolay. Öyle bir intikam alır ki bazen bu intikamlar hani gözle görünmeyebilir, sessizce alır. Ciğerini söker Allah. Vallahi billahi bak öyle böyle değil. Hani diyorlar ya çoluğundan çocuğundan çıkar. Çıkar abi, çıkar. Can yakan canı yanacağı günü beklesin diyor ya bizim Hakan Şişman Jakon'un öyle mesajları var. Can yakan can yakacağı günü, canı yanacağı günü beklesin. Canı yanar abi. Allah kimsenin yanına koymaz. Bizi yaradan var. Kendine eza ceza etme. Bugüne kadar yaptığın ne varsa gel vazgeç. Nasuh tövbesi diye bir tövbe var. Rabbimin tövbe kapıları açık, sen bilirsin. Ben tebliğ ediyorum. Bak vallahi ilticalen söylüyorum bütün bunları. Anlatıların çoğu ilticalen ve Rabbim neyi murad ediyorsa ben onu sizlere arz ediyorum. Salih Uygun Can kardeşlerime, Efe Açıkgöz, Fatih Çapkın, Ahmet Öztürk, Burak Sevinç, Onur Aslan, Anıl Kuş, Erkan Mutluer, Emirhan Kayman, Osman elbet bir gün güzel günler bizim olacak mesajını gönderdi. Fatma'dan Mevçe'ye seni seviyorum iyi geceler sevgilim mesajı var. İçin daralabilir ama insanın bitti dediği yerde Allah'ın yardımı başlar. Sen Allah'a güven, tevekkül et, içini ferah tut, elini hiç bırakmadım. İnşallah geçer bu günler. Bu arada arkadaşlar açık araziden canlı yayın yapıyoruz bir karavanın içerisinden. Duyuyorsunuz Ağustos böceklerinin seslerini. Eylem Çakır geçmez dediğin kaçıncı günün yanındasın? Elbet geçecek, elbet bitecek bu zor günler. O zaman özgürlüğüne değil özgürlüğümüze kavuşacağız. İki gözüm dedi MÇ'ye Eylem Çakır. Gencay Göksülük, iyi yayınlar Murat abi. Sevdiğim Beren'im, ömrüm bu şehirde çok kurşun patladı. Ben bir tek sana vuruldum. Ben Mamak'tan Duran Emirkan. Sıradaki eserler öncelikle kardeşim Ömer Ağırdil ve Oğulcan Koç, Barış Şaydamer ya da yanlış yazılmış olabilir. Ben artiküle edemiyorum. Barış Şayt'dan sonrasını okuyamıyorum ve Poyraz Öncül'e gelsin dedi Gencay Göksülük. Efendim medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Halen yayındayım, gece 1'e deyim biliyorsunuz. Her gün akşam 7, gece 1 aralığında cumartesi pazar dinlemiyor. Yola devam ediyoruz. Külay Koç, Zeki Altındal'a hem babam hem abim hem dayım, güzel günlerimiz yakındır. Aslan dayım Külay Koç'tan, dayısı Zeki Altındal'a. Selam olsun Külay Koç'un panelinden Zeki Altındal'a. Hem babam hem abim hem dayım, güzel günlerimiz yakındır. Aslan dayım Külay Koç'tan, dayısı Zeki Altındal'a. Mazlum'dan da Zeki Altındal'a, babasından selam var. Bizden de Zeki Altındal kardeşime selam olsun. Korkmaz Can, iyi yayınlar Aslan Murat abim. Vay! Aslan kardeşim Korkmaz Can, teşekkür ederim. Nasılsın, iyisin? Çok şükür, bolluk ve bereket içindeyim. Her şey olması gerektiği gibi. Her gün

her yönden daha iyi gidiyorum Can kardeş. Sizler de böyle söyleyin. Aslan dayım Hakan Cansın'a ve Kader Birliği yaptığı tüm dostlarına saygılar, selamlar olsun. Özgür günlerde elbet buluşacak Cansın dayım. Yeğenlerin dört gözle isteğini, arzunu bekliyor. Allah'a emanet ol. Başın var olsun. Cansın dayım dedi. Korkmaz Can. Hazat Altınışık, selamünaleyküm. Ben Hazat Altınışık ve aleykümselam Hazat Altınışık. Kıymetli dayılarım Emir Çinkaya, Erkan Kılıç ve dostlarım Olcay Çakır, Eyüp Can Polat, Ramazan Çimli, Mehmet Can Uğur, Hakan Şişman, Ferhat Ağgöz, Koray Türk, Arda Ayıldız, Durmuş Bilge, selam olsun. Ben alacakaranlığı sevmem ya, sevmem. Ya gece olmalı, ben alacakaranlığı sevmem. Ya gece olmalı ya da gündüz olmalı. Mermi ya namluda durmalı ya da hedef vurmalı. Dost dedin ya senin gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Hazat Altınışık'ın mesajı çok güzel. Yine Hazat Altınışık ve aleykümselam Hazat Altınışık. Kıymetli dayılarım Emir Çinkaya, Erkan Kılıç ve dostlarım Olcay Çakır, Eyüp Can Polat, Ramazan Çimli, Mehmet Can Uğur, Hakan Şişman, Ferhat Ağgöz, Koray Türk, Arda Ay Yıldız, Durmuş Bilge, selam olsun. Ben alacakaranlığı sevmem. Ya gece olmalı ya da gündüz olmalı. Mermi ya namluda durmalı ya da hedefi vurmalı. Dost dedin ya senin gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ya işte arkadaşlar, keşke şu mermiler patlamasa yani. Değil mi? Değil mi? Değil mi kardeş? Melisa Yapışkan, şüphen olmasın, senden başkasını sevecek bir kalbim yok. Çünkü bu kalp atmayı bile seni sevdikten sonra öğrendi. Benim için aşkın tek adı var. Bektaş Yapışkan, sonsuza kadar seni canımdan çok seviyorum. Bu arada hatırlatıyorum ara ara, benimle nerede tanıştınız? Beni dinleyen Can kardeşlerim, Murat Ünce ile nerede tanıştınız, nerede ilk defa karşılaştınız, beni dinlediğiniz günden bugüne hissettikleriniz, duygularınız, düşünceleriniz iyi kötü fark etmeksizin Instagram adresim, Facebook adresim Murat İnce Net, ama Instagram'dan yazarsanız DM'den bakarım ve takip edin sayfamızı, olur mu? Murat İnce Net, bütün sosyal ağlarımın uzantısı mavi rozetli, oldu bitti mavi rozetli. Murat İnce Net hesabımızdan, DM'den, Instagram'dan yazarsanız hatıralarınızı, şu an hissettiklerinizi, duygu ve düşüncelerinizi, çok mutlu olurum. Yani size ne hatırlatıyor Murat İnce? Dünden bugüne neler yaşadık birlikte? Neler dinlediniz Murat İnce'den? Memnun musunuz, değil misiniz? Neleri daha çok söylemeliyim? Nelere daha çok fırsat vermeliyiz? Ne eksik ne fazla? Hepsini, ama hepsini sıkılmadan, üşenmeden yazarsanız ben de sıkılmadan, üşenmeden hepsini okuyup cevaplayacağım. Murat İnce Net Instagram sayfam budur. Demirkan Arslan, Gazi Yıldırım ve Can Sağlam diyor ki, hayat bana seçenek sunmadı, ben de kendi şıklarımı yarattım. Adil bir oyun beklemiyorum, sadece kuralları benim koymamı bekleyen bekleyin. Adil bir oyun beklemiyorum, sadece kuralları benim koymamı bekleyin. Ben masadan kalktıktan sonra gelen hesap kimseyi ilgilendirmez. Caner Sağlam'a, Muammer Yıldırım'a, Bektaş Akşın'a, Birkan Şükrü Arslan'a, Volkan Arslan'a, Bayram Demir'e, Yavuz Karabulut'a, Caner Korkmaz'a, Sadullah Tuyan'a, Erdi Düzgün'e, Mahir Tanşi'ye, Ozan Deniz Kaplan'a, Yunus Akdoğan'a, Azat Kılıç'a, Oğuzhan Çelik'e, Muhammed Talha Kılınç'a, Köksal Uludağ'a, Doğukan Çadır'a, Taner Erçelebi'ye, Salih Uygun, Mehmet Çağlar, Yusuf Duygulu'ya gelsin sıradaki şarkılar dedi. Demirkan Arslan, Gazi Yıldırım ve Can Sağlam kardeşlerimiz böyle söylediler. Enes Ateş, iyi yayınlar abi. Teşekkür ederim Enes. Buradan saygıdeğer büyüğüm Engin Kaçar'a ve kıymetli dostu Eren Ethem Akkuzu'ya, Bayram Özel'e, Şahin Kıymetli'ye selam olsun. Ayrıca büyüğüm Engin Kaçar'ın Mustafa Masatlı'ya selam var ve Gönül Köprüsü'nü kuran Murat İnce'ye de çokça selam olsun, hayırlı yayın. Eyvallah Enes Ateş, Mustafa Masatlı'nın sürekli Engin Kaçar kardeşine, ahiretlik kardeşine çok selam var. Biliyorsunuz Mustafa Masatlı öp öz dayım olur yani ha. Dayımızın oğlu olması sebebiyle bir defa biz dayı deriz. Baboş gibi yani. Birisi Nazmi dayımın oğlu, birisi Recep dayımın oğlu. Recep dayımla Nazmi dayım emmi çocukları. Bilenler bilir, bilmeyenler de bilsinler, ne diyelim. Engin Kaçar ve dostlarına selam olsun. Vallahi Mustafa Masatlı'nın selamı var. Not aldım özellikle. Ara ara da söyleyeceğim Engin Kaçar'a selamlarını. Hatta yeri gelmişken Mustafa Masatlı'dan Kürşat Masatlı, Okan Bülbül, Emircan Altındal'a çok selam olsun. Engin Kaçar'a hakeza bolca selam olsun. Serkan Taşezen'den

Kürşat Masatlı, Okan Bülbül'e selam olsun. Kırıkkale Öz FM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cihat Mencet kardeşimin de Alper Uçaçelik, Yılmaz Uçaçelik ve Erman Altınışık'a selamları var. Erman Altınışık'a benden ayrıca selam olsun. Kadir Balkır, iyi yayınlar. Murat abi, ben Ömer Ağırdil, can eşim Mavişim'e en güzel eserler gelsin, seni çok seviyorum ömrüm dedi Kadir Balkır. Yine devam etti Kadir Balkır, iyi yayınlar abi ben Duran Emirkan. Ha, Kadir Balkır'ın panelinden iyi yayınlar abi ben Duran Emirkan, sevdiğim Beren'im, bu şehirde çok kurşun patladı, ben bir tek sana vuruldum Beren'im ömrüm dedi. Allah sevenleri kavuştur. Abdullah Tunçok hoş gelmiş can kardeşim. Ve aleykümselam Abdullah Tunçok. Sungur'da dinliyorsunuz artık beni. Ben Abdullah Tunçok, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Eyvallah can. Değerli dostlarım Burakan Yatağan, Yunus Emre Çakır, Enes Bağöz, Rıdvan Barbaros, Haydar Can Çezik, Serkan Özçelik, Ömer Ağırdil, Haydar Tatlıbal, Yalnız Esmer, Tolgan Erdoğan, Hakan Şişman, Emre Alkış, Barış Altuntaş, Ersoy Ağırcan, Talha Kerem Aydemir, Barış Kurt, İrfan Ünalan, Görkem Çetinkaya, Devran Kaplan, Cem Yılmaz'a benden selam olsun. Alem Küçük, itibar servettir, sana ve vefalı dostlarımıza selam olsun. Ve aleyküm selam Abdullah Tunçok can. Devam etti Abdullah Tunçok başka bir mesajında, tekrar bana selam göndermiş. Ve aleyküm selam Abdullah'ım, ben Abdullah Tunçok, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Eyvallah can, çok teşekkür ederim. Değerli dostlarım Burakan Yatağan, Yunus Emre Çakır, Enes Bağöz, Rıdvan Barbaros, Haydar Can Çezik, Serkan Özçelik, Ömer Ağırdil, Haydar Tatlıbal, Mevlüt Özeçik, Özgür Ali Güngör, Yalnız Esmer, Tolgağan Erdoğan, Hakan Şişman, Jako, Emre Alkış, Barış Altuntaş, Ersoy Ağırcan, Talha Kerem Aydemir, Barış Kurt, İrfan Ünalan, Görkem Çetinkaya, Devran Kaplan, Cem Yılmaz'a benden selam olsun. Dost cana aynadır, kalp herkeste var, yürek başka bir şey. Sana ve vefalı dostlara selam olsun dedi can kardeş Abdullah Tunçok. Biz hep vefalıyız Abdullah'ım. Allah'ın izniyle de Allah bize vefalı kılsın. Mesajlarınız yağmur gibi geliyor. Çok teşekkür ederim vallahi billahi. Salih Uygun dedi ki can kardeşlerime Efe Açıkgöz, Fatih Çapkın, Ahmet Öztürk, Burak Sevinç, Onur Aslan, Anıl Kuş, Erkan Mutluer, Emirhan Kayman, Osman, elbet bir gün güzel günler bizim olacak. Kadir Balkır dedi ki abi ben Ramazan Cirit, kardeşim Mert Balıkan, sıradaki şarkılar armağan olsun, menfaat dostluk üzerine kurulmuş düzendir, selam olsun düzeni bozan dostlara. Kadir Balkır'dan Ramazan Cirit kardeşine, Mert Balıkan'a sıradaki şarkılar armağan olarak geldi. Ferhat Karakaya dedi ki dostlarım Uğur Özbek, Ferhat Kılıç, Sedat Özlemiş, Bahattin Öcal, İbocan, Fırat Demirkol, Emircan Kaçar, Arda Yıldız, Haydar Tatlıbal ve Kral Mario'ya selam olsun mesajı geldi. Biraz nefes alalım mesajlardan dolayı. Gülşah Düzgün'ün bir isteği var. Gülşah mesajıyla birlikte bağlayalım. Gülşah birazdan senin mesajını, uzun bir mesajın var. Boğmayalım bu kadar mesajın arasına. Barış Kurt'un isteğini çalalım, hemen dönelim. Tülay Maciran, Kadersizim. Bir şey söyleyeceksin.

Ali Boran Batman ailesini arayabilir mi mesajı düşmüş, biz geç gördük, hakkını helal etsin. Abi Boran Batman ailesini arayabilir mi? Boran Batman bir aileni ara abim, eğer duyuyorsa Boran Batman'ın arkadaşları bir söylesinler. Boran Batman bir ailesini ararsa, gerçi saat kaçmış ama olmadı, sabah ilk fırsatta Boran Batman ailesini arar inşallah. Hadi bakalım. Boran Batman selam olsun kardeş. İnşallah beni duyuyorsun. Boran Batman'ın arkadaşları en azından söylesin. Boran Batman bir ailesini arasın. Bu arada Bakır da uyarıyor diyor. İki mesaj var. Niye okumuyorsun? Okuyor. Hepsini okuyorum artık. Kafam kalmadı. Evet, şu mesajları da aktaralım. Muzaffer Çiçek'in kader birliği yaptığı dostlarına selam var. Muhammed Ali Polat, Ferhat Altunsaray, Bedirhan Akşor, Fatih Kara, Mete Çakmak, Hasan Hüseyin Yılmaz.

Sarp Doğan, Eray Çetin, Muhammed Emin Aymergen, Berat Karasakal ve Yusuf Yunus Sümbül ikiz kardeşlere selam olsun. Özgür yarınlarda görüşürüz mesajı. Ve bir başka mesaj, ben Demet Evler'den Yasin Yağız. Dostlarım Belirhan Borsbuğa'ya, Ramazan Bostaş'a, Mustafa Gökçin dayıma, Çağırcan Borak, Polat Çalpan, Yakup Çalpan, Görkem Özen, Mücahit Bilici, tüm eski kader birliği yaptığım arkadaşlarıma çok çok selamlar olsun. Elbet bir gün o güne sizlere de doğacak. Az sabır dostlarım, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz dedi. Yasin Yağız kader birliği yaptığı kardeşlerini selamladı. Efendim yoğunluk inanılmaz. Ümit ediyorum. Sevgili Boran Batman bizi duydu ve ailesini arayacak ilk fırsatta. Boran Batman selam olsun. Bir sıkıntı yok ama ilk fırsatta Boran Batman ararsan iyi olur. Boran Batman'ın arkadaşları herhalde söylerler. Arkadaşlar ne güzelsiniz siz bugün ya. Böyle baba beni şaşırtıyorsunuz. İnanın kal geldi böyle. Hani yetiştireyim diye bakıyorum. Yani yetiştiremeyince üzülürüm. Ki yetişecek hepsi. Gönderin mesajları, merak etmeyin. Daha bir saat yayınımız var. Mediamesaj.com'a gir. Üye ol, radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj, bu kadar. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Mediamesaj.com'a gir. Üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Barış Kurt'un isteğini çalıyorum. Hemen peşine Gülşah Düzgün'ün mesajıyla birlikte isteğini çalacağım. Erdi Düzgün'e çünkü uzun bir mesajı var. İkisini birleştirip gönderelim, karışmasın dedim. Çok mesaj okuduk çünkü. Barış Kurt diyor ki, Yunus Emre Tam Koç, Orkun Karacaoğlan, Tony Montana, Ferhat Karakaya, Sedat Özdemir, Ferhat Kılıç, İsa Genc'e selam olsun. Tülay Macuran, Kadersizim şarkısı armağan olsun. Yunus Emre Tam Koç, Orkun Karacaoğlan, Tony Montana, Ferhat Karakaya, Sedat Özdemir, Ferhat Kılıç, İsa Genç, hepinize selam olsun Barış Kurt'tan. Tülay Macuran, Kadersizim şarkısı da Barış Kurt kardeşimden armağan olarak geliyor sizlere. Açın radyonun sesini, Murat İnce ile Uzun İnce Yol devam ediyor.

Ya vallahi çok cahil kaldık herhalde. Biz bu şarkıları niye bilmiyoruz? Tüccar diye bir sanatçı var. Demek ki Başaracağız diye bir eser. Gülşah kardeşim istemiş. Altta çalsın, mesajını okuyalım. Bu arada yayını takip eden kardeşler lütfen medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. Son saatteyiz. Bir saat daha yayınımız var. İstek gönderebilirsiniz. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 TR Ajans Bakır Hanım WhatsApp hattına yazın, aramayın. 552-711-7490 WhatsApp hattına yazın arkadaşlar, aramayın. Biz size döneriz. Şöyle kontrol ediyorum, eksik kalan bir şey var mı diye kardeşlerimden. Evet, hepsini herhalde çözdük şu ana kadar Bakır Hanım. Evet diyor, çözdün. Peki, panelimde bekleyen şarkılar var, onları da yerine getiriyorum. Gülşah Düzgün kardeşimin mesajını arz ediyorum. Merhabalar Erdi Düzgün için. Ömrüm basamaklar kırılsa da basamak olurum. Yeter ki senin ayağın taşa değmesin. Bu yolda sadece eşin değil, ömürlük yoldaşınım, sevdiğim. Hayatın tüm kırık dökük basamaklarına inat. Ben senin ayağının altına elini koyan, seni hep yukarıya taşıyan o güç olmaya devam edeceğim. Kalbim de ömrüm de seninle tutsak, seninle özgür. Bizim sevdamız düz yolların değil, zorlu yokuşların sevdası. Merdivenler kırılsa, yollar tükense bile ben sana basamak olurum. Yine de seni yarı yolda bırakmam. Seni çok seviyorum. Canımın canı, ölüm olmadığı sürece umut her zaman. Umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar. Hayatına umut dolu yarınlara. İki gözüm, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Canım eşim dedi Erdi Düzgün'e Gülşah Düzgün. Ve devam etti Gülşah Düzgün. Merhabalar eşim Erdi Düzgün için. Hatta bizim için Tüccar'dan Başaracağız şarkısını istiyorum. Vazgeçmek yok. Ben inanıyorum. Bunun da üstesinden geleceğiz sevdiğim dedi Gülşah Düzgün. Eşim Erdi Düzgün için, hatta bizim için Tüccar'dan Başaracağız şarkısını istiyorum. Vazgeçmek yok. Ben inanıyorum. Bunun da üstesinden geleceğiz sevdiğim dedi Gülşah Düzgün. Eşi Erdi Düzgün'e Tüccar'dan Başaracağız adlı şarkıyı, hatta ikisi için, bizim için diye netleştirdi konuyu. Armağan olsun hem Gülşah Düzgün'e hem Erdi Düzgün'e. Gece devam ediyor efendim. Bende kalan yüreklerinize selam olsun.

Ben Demet Evler'den Yasin Yağız. Aslan dostu Bedirhan Bozboğa'ya. Aslan dostum Bedirhan Bozboğa'ya çok çok selam olsun. Kalbi bozuk olan herkese elbet bir gün aslan dostum. Demet Evler'den Yasin Yağız. Aslan dostum Bedirhan Bozboğa'ya çok çok selamlar olsun dedi. Kalbi bozuk olan herkese elbet bir gün aslan dostum. Yasin Yağız'ın aslan dostu Bedirhan Bozboğa'ya selam olsun. Efendim mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat Önce yol mesajı bulduk. İlk ikonda, yani ilk sırada mesaj var. İkinci sırada şarkı türkü isteği. Son saatteyiz. 53 dakikamız var. Gönderin şarkı isteklerinizi. Panelim boşalıyor. Hemen sıraya alalım. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Ferhat Karakaya dedi ki, abim Barış Kurt, dostlarım Yunus Emre Tamkoç, İrfan Ünalan, Tony Montana, Orkun Karacaoğlan, Leo'ya selam olsun. Bu memlekette biz de varız elbet bir gün. Abdullah Tunçok, selamünaleyküm. Ve aleyküm selam Abdullah. Benden Salih Uygun, Fatih Çapkın, Ahmetcan Öztürk, Erkan Mutluer, Burak Sevinç, Anıl Kuş, Meriç Efe Binici, Muhammed Gazi Dil,

Siz Yusuf Su, Ayaz Kılıç, Ali Kemal, Samet Yılmaz, Habib Memiş, Fatih Adıgüzel, Ali Özbıçak, Emre Ayver diye selam olsun. Dost cana aynadır, kalp herkeste var, yürek başka bir şey. Hacer Taşdelen dedi ki canımın içleri, aslan bacılarım, sizi çok seviyorum. Dicle Pirçekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu, selam olsun hepinize. Birazdan Hacer Taşdelen'den de tahmin ediyorum şarkı istekleri gelir. Epeydir Hacer kardeşimizi de görmüyorduk. Hoş gelmişler. Bu arada Recep Masatlı dayımın Sungur'daki kardeşleri Yunus Tepeli'ye, Bayram Hacaya çok selamım var. Ve bütün kader mahkumlarına selamlarınızı aldım. Çok mutlu oldum dedi. Selam olsun hepinize. Sıradaki güzel şarkılar Yunus Tepeli'ye, Bayram Acay'a ve arkadaşlarına, yanında bulunan kader birliği yaptı arkadaşlarına armağan olsun. Dayıların dayısı benim dayım Recep Masatlı'dan selamlarıyla Yunus Tepeli ve Bayram Acay'a böyle mesaj geldi. Recep dayımın da haberi olduğunu söylüyor. Yayınları dayım bizzati takip ediyor ya. Sessiz sessiz böyle yiyelim. Efendim dayı. Emret dayı şeklinde. Başka bir açık, yani asker gibiyiz biz dayımızın karşısında, bilenler bilir. Bütün kuzenler asker gibidir, bir ben değil yani. Dayım çağırdı mı ayaklarımız titrer. Canımız da fedadır dayımız için. Büyük bir aileyiz, bu da gurur veriyor. İnsan ailesiyle övünmeli. Ama şuradan da bakınca bence bütün dünyadaki insanlar bir aile ya. Yani bir avuç insanız, hani 8 milyar falan deniyor ama Rabbimin katında neyiz ki, bir parça bir şeyiz işte ya. Mustafa Masatlı'nın Engin Kaçar'a çok selam var. Evladı Kürşat Masatlı ve arkadaşları Okan Bülbül, Emircan Altındal'a çok selam var Mustafa Masatlı'nın. Serkan Taşezen'den Kürşat Masatlı, Okan Bülbül'e selam olsun. Ferdi Ünal'dan evladı Nihatcan Ünal, kardeşi Barış Ünal'a ve yeğenleri Yaşarcan Ünal, Burakcan Ünal'a selam olsun. Mazlum'dan Zeki Altındal'a selam olsun evladına. Mazlum'dan Zeki Altındal'a selam olsun. Recep Dinsoy'un evladı Mesut Dinsoy'a çok selam var. Gözlerinden öpüyor, çok özlemiş. Mesut, güzel günlere az kaldı, öyle değil mi? Kırıkkale Özefem Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cihat Mencet'in, Alper Uçaçelik, Yılmaz Uçaçelik ve Erman Altınışık'a selamları var. Erman Altınışık'a benden de ayrıca selam olsun. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız efendim. Her gün 19 gece 01 aralığında yayınlarımız devam ediyor. Bu saatlerde yavaş yavaş havlatan kardeşlerimiz var ama araya girenler de olur tahmin ediyorum. 50 dakikamız var. Paneldeki son isteği çalıyorum. Gönderin gelsin isteklerinizi. Furkan Arslan'ın panelinden gelen mesaj ta Erzincan'a gidiyor. Bir Erzincan'ımızı kontrol edelim. Yayında herhangi bir sıkıntı yok ama Erzincan'da frekansımız radyo tek frekansı. Unutmayın arkadaşlar, yurt genelinde yayındayız. Bazen kardeşlerimiz soruyor ya Murat abi niye öyle niye böyle? Abi 50 il 80 nokta ne yapabilirim? Yani geniş bir kitleye hitap eden bir programı dinliyorsunuz. Sadece Ankara'da değil, sadece Kırıkkale'de değil, Çorum'da, Sungurlu'da değil, Burdur'da değil, Uşak'ta değil, Niğde'de değil, Balıkesir'de değil, Türkiye genelinde yayındayız. Çorum'dan bu ara pek, yani Sungurlu'dan mesaj alıyoruz da Çorum'dan pek mesaj alamıyoruz. Bakayım Van'da durumlar ne vaziyette? Van'da bu ara evranlardan ses yok. Bazı illerimizde cumartesi pazar yayınlarımız yok. Bilenler biliyor, ailelerine haber versinler. Hani yayınımızın olmadığı günde mesaj atan oluyor. Cumartesi pazar bazı illerimiz için. Örneğin Erzincan'da cumartesi pazar yayınımız yok. Ve yayın saatlerimiz Erzincan'da, Van'da 23'te başlıyor. Aslında Niğde'den, Uşak'tan yoğun mesaj gelmesi lazım. Yozgat'tan çok emeğimiz var. 5-6 yıldır gece gündüz yayınlardayım, bilen biliyor. Bazıları şey zannediyor ya, bunu bir günde oldu. Yok kardeşim, 40 yıldır bu işi yapıyoruz. 40 yıl 1 sene. Öyle bakın bu işe. İşi kolaylayanlar var da onlara söylüyorum arkadaşlar. Bir sitem değil, uyarı değil, bilgi yani. Vallahi billahi. Kimseyle bir alıp veremediğimiz bizim olamaz. Olmadı da, yani kendi sanat camiamla alakalı bunları konuşuyorum. Bazen
Öyle hani ağız olan da konuşuyor olayı var ya.

Varsa böyle bir performans, 57 yıllık bir Murat İnce gibi, buyursun gelsin yapsınlar abi. Erzincan'da bulunan Muammer Yıldırım diyor ki, hayat bana seçenek sunmadı, ben de kendi şıklarımı yarattım. Devran dönecek ve o gün hesaplar ödenecek. Sana verdiğim değeri almıyorum, kalsın. Belki bir gün değerlenirsin. Şu an yanımda bulunan dayım canım kanım, dayıyla kaplı Mehmet Aydoğan'a, Osman abiye, Kırıkkaleli İlhan kardeşime, beni tanıyan dostlarıma, özellikle Ankara'da dinlenme tesislerinde, Sincan dinlenme tesislerinde bulunan Aslan abim Yabom, Gazi Yıldırım ve değerli dostları Can Sağlam'a, Caner Sağlam'a, Demirkan Arslan'a, Birkan Şükrü Arslan'a, Volkan Şükrü Arslan'a, Bektaş Akşın'a gelsin, Baran Demet'ten oğul gelsin geliyor armağan olarak. Erzincan'da bulunan Muammer Yıldırım kardeşimizin isteği, Baran Demet oğul eseri geldi. Armağan olsun. Sizler de medyamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. 552-711-7490 her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için TR Ajansı'nın numarası. WhatsApp'tan yazın 552-711-7490.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile uzun ince yoldasınız. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada ciğerci kardeşler 10 şanslı çifte ciğer ikram ediyor. 10 şanslı çift ne yapması lazım? Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Son gösteri, son paylaşım, ana sayfadaki son paylaşımı beğen. İki arkadaşını etiketle, hikayende paylaş. 10 şanslı çiftten biri de siz olun. Ciğerci kardeşler Elbistan 46, biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Ciğerci kardeşler Halis Hançer ve ekibi tarafından yönetiliyor. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında ciğer başta olmak üzere kebabın en bayi türünü ikram olarak sizlere sunmaya devam ediyorlar. Elbistan küllerinden yeniden doğan şehrimiz, birlikte el birliğiyle hem esnaf kardeşlerimize hem birbirimize destek olacağız. Evet, Halis Hançer bir kampanya yaptı, bir çekiliş yapıyor, bir hediye ikram etmek istiyor dinleyenlerine, takipçilerine. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasına gir, son gönderiyi beğen, altına yorum yap, iki arkadaşını etiketle ve o son gönderiyi hikayende paylaş. O 10 şanslı çiftten biri de sen ol. Eşinle birlikte git, ciğerini, ciğer yerine başka bir şey de tercih edebilirsin tabii ki. Ciğerci kardeşler adı üstüsüne ama herhangi bir ızgara da isteyebilirsin. Ama özellikle ciğer ikramı var diye biliyorum. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip ediyoruz. Son gönderiyi beğeniyoruz. Altına yorum yapıp iki arkadaşımızı etiketleyip onu hikayemizde paylaşıyoruz. Ciğerci kardeşler Elbistan 46. İster alo de, ister giderek ye. Nasıl istersen, sabah 11.30 akşam 10 aralığında Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Elbistan'da ciğerci kardeşler hizmet vermeye devam ediyor. Ve bir çekiliş yaptı ciğerci kardeşler Instagram sayfasında, son gönderiyi beğenen, altına yorum yapıp iki arkadaşını etiketleyip hikayesinde paylaşan 10 şanslı çift ciğerci kardeşlerden çift kişilik yemek ikramı kazanıyorlar. Ciğerci kardeşler Elbistan 46, iyi ki varsın ciğerci kardeşler. Halis Hançer selam olsun. Efendim devam ediyoruz. Çeto'dan iyi geceler kardeşim. Efe Gazi Subaşı'na, Yasin Deniz, Namı Diğer Çeto'ya, Oğuzhan Okuroğlu'na, Eyüpan'dan Başıma Üşüştüler çalar mısınız? Aydınlık günlerimizde inşallah. İyi geceler sevgili Çetocan. İyi geceler kardeşim Efe Gazi Subaşı'na, Yasin Deniz, Namı Diğer Çeto'ya, Oğuzhan Okuroğlu'na, Eyüpan'dan Başıma Üşüştüler çalar mısınız? Aydınlık günlerimizde inşallah dedi kardeşimiz. Çeto'dan geliyor. Efe Gazi Subaşı'na, Yasin Deniz, Namı Diğer Çeto'ya, Oğuzhan Okuroğlu'na, Eyüpan'dan Başıma Üşüştüler armağan olsun. Aydınlık günlerimize inşallah.

Buse Yıldız kardeşimin mesajı düştü. Medine Koçsoy, Ahmet Tüzüner, Merve Nur Yıldız, Duru Eylül, Sultan Ökten, Gülay Korkmaz, Übeyde Kurdoğlu, Hatice Baloğlu ve Cansu Öğre sıradaki şarkıyı armağan etti Buse Yıldız. İbrahim abi söylüyor. Sen al canımı. Halen mesajlarınızı medya mesaj üzerinden gönderebilirsiniz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Daha yarım saat buradayım. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gece devam ediyor.

Aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı.

Arabesk'te neyi dinlersem dinleyeyim nihayeti kesinlikle Müslüm Baba'yla yapmayınca toparlayamıyorum kendimi diyeyim. Aynen 3-5 arkadaş bir araya geldiğimizde yıllar önce nereden ne okursak okuyalım ben dahil finalde Yusuf Hayaloğlu şiirleri okumayınca tat bulamadığımız gibi. Vallahi böyle yani. Hani benim de şiirlerim var filan ama Yusuf abiden okurduk. Asibi küheylanam falan. Sakin göllerin kuğusuyduk. Sanılarak suyun yanağına falan. Kafama sıkar giderim. Ah ulan Rıza filan böyle. Anca öyle sükut bulurduk. Bugün de onca arabesk şarkının arkasına akşam başladığımız gibi babayla başladık. Babayla bitiriyoruz. Yavaş yavaş. Bazı kardeşlerimiz panelle alakalı sıkıntılar yaşıyorlar. Bu saatlerde yükleme, kontür yükleme ile ilgili. Şöyle arkadaşlar, gün içinde aslında yüklemelerinizi yaparsanız yüklenmiş olur. Bir aksaklık yaşamazsınız. Medya mesaja kontrollerimizi gün içinde yüklersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Ad düştü kardeşimizin bir mesajı bir dakika önce. Satılmış sabuncu. Fatih Altınok ve satılmış sabuncudan dostlarıma gelsin. Aslanla gezen et yer, itle gezen kemik yer. Selam olsun kardeşlerime. Yılmaz Altınok, Suat Alkan, Ahmet Palaçingen, Kadir Cemre Görül, Arda Aydoğdu, Efe Açıkgöz, Serdar Kıran, Sipan Aydın, Fatih Adıgüzel, Perişan Camcı, Enes Karakaya, Fatih Oymak, Bünyamin Keskin'e satılmış sabuncudan selam var. Fatih Altınok ve satılmış sabuncudan dostlarına selam var. Aslanla gezen et yer, itle gezen kemik yer diye başlamış. Selamlarını gönderdi kardeşlerine. Dostlarım biliyor musunuz, insan bazen bir hata yapmaz, bir an yaşar ve bir o an

bir ömrün yönünü değiştirir. Bir cümleyi eksik söyler, bir öfkeye yenilir, bir kapıyı sert kapatır. Sonra aradan aylar geçer, yıllar geçer ama o kapının sesi kalbinin içinde hiç susmaz. İşte bu yüzden bazı insanlar özlediği kişiyi aramaz. Çünkü reddedilmekten değil, geç kalmış olmaktan korkar. Ve ne gariptir dostlarım, hayatta en çok beklenen cümleler, en zor söylenen cümlelerdir. Seni özledim, gitme, iyi ki varsın. Ve belki de en çok affet benim. Çünkü bu iki kelimenin içinde bir insanın bütün gururu erir. Bütün kibir çözülür. Ve geriye sadece çıplak bir kalp kalır, sevgi. Hiçbir zaman kusursuz insanların hikayesi olmadı dostlarım. Sevgi, hatasını kabul edebilen insanların yolculuğuydu. Çünkü kusursuz insan yoktur arkadaşlar, ama sevdiğini kaybetmek istemeyen güzel yürekler vardır. Ve bazen bir insanın gözlerine bakıp haklısın, haklısın diyebilmek bir tane aşk cümlesinden daha değerlidir. Arkadaşlar sevgi aynı gökyüzüne bakmak değildir sadece, birbirinin yaralarını da görebilme halidir. Birinin sustuğu yerde onun sessizliğini anlayabilmektir. Çünkü gerçek aşk kelimelerle değil, merhametle konuşur. Gerçek sevgi sesini yükseltmez, kalbini büyütür. Belki şu an bizi dinleyen bir kardeşim var. Telefonun elini alıp defalarca bir numaraya bakıyor, aramak istiyor ama cesaret edemiyor. Belki bir abla, belki bir ağabey, belki bir eş, belki bir evlat. İçinden sadece şu cümle geçiyor. Keşke zaman geri gelseydi. Ama dostlarım zaman geri gelmiyor. Fakat insan bugün atacağı bir adımla yarının pişmanlığını önleyebiliyor. O yüzden eğer içinizde hala sevgi varsa onu gururun arkasına hapsetmeyin. Çünkü gurur insana geceyi kazandırır ama sevgiyi kaybettirir. Ve bilin ki bir kalbi tamir etmek bir kalbi kırmaktan çok daha büyük meziyettir. Belki affedilirsiniz, belki affedilmezsiniz ama samimiyetle uzatılan bir el vicdanı ömür boyu rahat bırakır. Ve bu gecenin en derin cümlesini bırakıyorum şimdi yüreklerinize. Aşk, aşk hiç hata yapmayan iki insanın hikayesi değildir. Aşk, birbirinin hatasına rağmen elini bırakmayan iki güzel yüreğin sessiz duasıdır. Ve bazen bir insanın ömrü boyunca duyabileceği en güzel cümle seni seviyorum değildir. Gel, ben seni affettim cümlesidir. Çünkü affedilen bir kalp yeniden sevmeyi öğrenir, yeniden yaşamayı öğrenir ve yeniden umut etmeyi. Bu gecenin başlarında gelen bir mesajdan yola çıkarak gecenin konusunu oluşturmuştuk. Onun üzerine konuşuyorum. Denk gelen kardeşlerim vardır, bilenler, duyanlar vardır. Ama bir kere daha hatırlatalım. O cümle neydi? Gel büyüklük sende kalsın, affet beni. Gel büyüklük sende kalsın, affet beni. Ve babadan, Müslüm babadan affet beni istemişti kardeşimiz. Yani gecenin konusu buydu. Gel beni affet, büyüklük sende kalsın. Acaba barıştılar mı, affetti mi kardeşimiz? Ben de ricacı olmuştum.

Başlamadan güzel, kalplerde heyecan, bakışlarda korku olduğu zaman güzel. Birbirimize sezdirmemek için çırpınış, başkaları görmesin diye çabalayış. Gözlerim gözlerinin mavisine değdiği zaman aşk başlamadan güzel. Katılır mısınız bilmem. Yine Ümit Yaşar. Aşk mıydı o şiirinde şöyle diyor. Aşk mıydı o? Aşkımsı bir şey miydi? Neydi çekip kendine beni bağlayan? Kanatan dudağımı, tenimi dağlayan? Elleri ta içimde o dev miydi? Etime bir alev değmişçesine nasıl da yakardı öptüğü zaman? Bir su gibi akıp gitti avuçlarımdan. Yorgunum şimdi bin yıl sevmişçesine. Hani o yalnız benim olan gül kırmızı. Gözlerimin önünde açılan sonsuz bahçe. Hani o var olmalarımızın. Hani o var olmalarımız öpüştükçe o delice sürdürmeler yaşantımızı. Hiç doymamak oysa tene, kokuya, aşka. Sarıldıkça güçlenmek, bütünlenmek. Kudurmuş arzularla zamanı yenmek ve en kuytularda buluşmak. Korka korka. Kimi gün utanmak otlardan, çimenlerden. Kimi gece mıhlanmak gölgemizi duvara. Kimi gece mıhlamak gölgemizi duvara, varmak için o sevgiyle açılmış kollara, apansız düşmek yükseklerde bir yerden. Oydu işte alıştığım, özlediğim şimdi de. Sevgice bir tutku, aşkımsı bir yakınlık, avunmak, kırık dökük anılarla artık. Kim bilir o geceler yaşanmadı belki de. Aşk mıydı o?

Arkadaşlar bu gece sevgiyi konuştuk biraz. Yine özlemi, pişmanlığı konuştuk, affetmeyi ya keza ve belki de en çok insan olmayı konuştuk. Çünkü insan hata yapar, yanılır, kırar, kırılır. Ama bütün bunların içinde kalbini kaybetmezse, işte o zaman yeniden sevebilir, yeniden sarılabilir, yeniden iyi ki diyebilir. Hayat çok kısa be dostlarım. Öyle kısa ki bazen son konuşmamızın son konuşma olduğunu bile bilmiyoruz. Son sarılmamızın son sarılma olduğunu, son kez duyduğumuz sesin bir daha hiç duyulmayacağını bilmiyoruz. İşte bu yüzden sevdiğiniz insanları yarına bırakmayın. Şu ömrü hoyratça harcamayın. Bir özrünüz varsa geciktirmeyin. Bir teşekkürünüz varsa saklamayın Allah rızası için. Bir hakkını helal et diyecekseniz bugün deyin ya. Bir seni seviyorum diyecekseniz bugün deyin. Çünkü zaman bizden izin almadan geçiyor ve ömür takvim yapraklarından çok ertelenen cümlelerle eksiliyor. Dostlarım bir gün hepimiz bu dünyadan sessizce ayrılacağız. Arkamızdan ne kadar kazandığımız konuşulmayacak. Ne kadar sevdiğimiz, ne kadar vefalı olduğumuz, kaç gönle dokunduğumuz konuşulacak. Belki bir annenin duasında yaşayacağız. Belki bir dostun gözyaşında, belki bir çocuğun tebessümünde. İşte gerçek ömür bu. Rabbim kalplerimizi kibirden korusun, sevgimizi eksiltmesin, affedebilmeyi nasip etsin ve bizleri geç kalınmış pişmanlıklarla değil, zamanında söylenmiş güzel sözlerle hatırlanan kullarından eylesin. Bugün bütün iyi kalpliliğim üzerimde, cümle düşmanlarımı affettim. Yediğim meyvelerden, kokladığım çiçeklerden af diliyorum. Yerde yürürken gördüğüm, sebepsiz kanına girdiğim, zevk için öldürdüğüm böceklerden af diliyorum. Dağdan, topraktan, taştan, evlattan, akrabadan, arkadaştan, yağan yağmurdan, doğan güneşten, denizlerden, göklerden af diliyorum. Yıllardır kahrımı çeken kadından, ondaki yaşamak ümidinden, baba evinden, ana sütünden, yediğim ekmeklerden af diliyorum. Kadrini kıymetini bilmediğim, hayaliyle bahtiyar olmadığım, 30 yıl arayıp bulmadığım geleceklerden af diliyorum. Yine Ümit Yaşar Oğulcan şiiriydi. Geceyi bağlıyorum, hakkınızı helal edin. Ve bu geceyi yüreğime düşen tek cümleyle kapatmak isterim. Bir gün hepimiz birilerinin hatırası olacağız. Ne olur birbirimizin pişmanlığı değil, en güzel hatırası olalım. Allah'a emanet olun. Sevdiklerinize sımsıkı sarılın. Varsa kırgın olduğunuz bir gönül,

gece ilk adım atmaktan da korkmayın. Çünkü bazen bir affet beni iki hayatı yeniden başlatır. Ve bazen bir affettim yalnızca bir kalbi değil, bir ömrü kurtarır. Hayırlı geceler can dostlarım. Rabbim yüreğinize huzur, hanenize bereket, yolunuza umut nasip etsin. Sevgiyle kalın. Çünkü bu dünyada geriye kalan yalnızca sevgiyle dokunduğumuz kalpler olacak. Yarın akşam 19'da yine yeniden görüşmek dileklerimle. Hoşça, en önemlisi dostça kalmanız dileklerimle. Dua eder, dua bekleriz. Rabbime emanetsiniz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.